Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. We're back at the front line. Can you sign us out of the other entity? Okay.